öyleyse müziği yükselt. Bize rahatsız edilmeden dans etmeyi bırak. Ruhlarımız ritimde, bu önemli. Bu sonsuz gece içinde, bu çok hoş.